0: Sinel hulu pabsu.
1: Dojungwe. Naal kariyu.
0: Hangho mochu. Rangye tiyoda, tabzan pigeri.
1: Tabzan nali.